0: akümülatörlerde şardağı Avtastar dükkanından satıp alıp C-Avtastar çekirgeci saytından buyurutma biriniz.
1: Bu şimdi ben dostkanın altında cevap veriyordun, korpakondu yüründün, dostlardı taktım, cana özüme bolgun işenimi marttı.
0: Alim School, bul güçtü bilim veriyor. 21. kılımdın gönümdörün önüktürüyor, cana ağır bir balığa bolgun kam kurduk. Toluk gündük mektep, kırgız cana orus dildüğü klaslar. 1'den 5. klaslarga çeyin kavulalı ulanuğuda. Canı filial Zoom'dun canında. Abdurrahmanov köçüsü 175A. Aksiya 15. yılına çeyin ulanat.